yaptım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağladım.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Thank you.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde

0: yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faizal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
7: Küpe FM'den günaydın. Hafta ortasında 2 Eylül çarşamba sabahındayız. Güzel şarkılarla güne başladık. Devam ediyoruz. Ve bakalım günün hava durumu bize ne söylüyor.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin

0: işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Alipaşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Kazaya karışan Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Yeni Parti'nin üye sayısının 598 bine ulaştığını açıkladı. Emre ayrıca Yeni Parti'ye katılan belediye sayısının ise 252'ye yükseldiğini ifade etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen ilçe atamalar kapsamında 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun ilerlediğini savunarak düşmanın çökeceğinden şüphem yok diye konuştu.
2: Spor.
3: Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un teknik direktörlük koltuğu için gündemine Arda Turan ve Fatih Terim'i aldığı öne sürüldü. Galatasaray, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1,5 milyon euro ödenecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11 bin liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 33, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: PFM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 2 Eylül çarşamba sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Eylül geldiyse havalar tatlı tatlı serinlemeye, takvimler sonbaharı fısıldamaya başladı demektir. Haftanın da tam ortasındayız, yani zirveyi açtık. Günün gerisi daha kolay. Kahveler koyulduysa, yola çıkanlar emniyet kemerlerini taktıysa enerjimizi yükseltiyoruz. Şehri Azat Bir Ömrün Hikayesi projesi kapsamında hazırlanan dijital premierinden önce radyolara özel bir yayın dönemiyle çıkış yapan, projenin sinematik anlatıma sahip video klibiyle alışılagelmiş kalıpların ötesine geçerek derinlikli bir hikaye sunduğu yepyeni parçası Kınalı Bebek'le bugünlerde gündemde olan Aynur Aydın bizleri karşılıyor.

0: Kardiyo.
1: Bir reklam.
2: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

Mutlu çarşambalar. Bugün 2 Eylül. Eylül'ün o kendine has sakinliği ve güzelliği günümüze eşlik ediyor. Haftanın tam ortasında biraz yorulduk mu diyenlere ilacını hazırladık. Günün stresini unutturacak en güzel şarkılar ve sıcacık müzik haberlerle yayındayız. Uzun süren sessizliğini geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Texas isimli şarkıyla bozan ve 8 şarkıdan oluşan CSA isimli albümünü de dinleyicilerle buluşturan Çakal'a kulak

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515

0: 0159.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM Reklam.

ile güne uyanmak harika, trafikte olanlar, işbaşı yapanlar, güne yeni adım atanlar. Hafta ortası rehavetinizi yok, en hit parçalar sırasıyla Küpe FM frekanslarında. Yayımlanan Nasıl Hayat albümünün en sevilen şarkılarından biri olan Belki'yi sürpriz bir video kliple müzikseverlerle buluşturan, albümün 4. video klip çalışması olarak seçilen, söz ve bestesine imza attı. Romantizmle melankoliyi zarif bir dengede buluşturan eserlerden biri olarak öne çıkan, kendine özgü yorumu, güçlü söz yazarlığı ve samimi anlatımıyla Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Gökçen.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali öne çıkarken Putin, Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Tekirdağ'da av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar avladıkları palamutlarla limana döndü. Tezgahlarda yerini alan palamutların tanesi 150 liraya satılmaya başlandı. Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Ziziyas, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma işbirliğinin Ankara'nın etki alanını Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar genişlettiğini vurguladı. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İransa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı.
2: Spor.
3: Galatasaray Leipzig forması giyen Fransız stoper Bitşabu'nun kiralık transferi konusunda mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Barcelona Arsenal'dan Gabriel Jesus'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11 bin liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 33, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Takvimler 2 Eylül çarşambayı gösteriyor. Bugün Eylül'ün ikinci günü ve çarşambanın o tatlı hafta sonu yaklaşıyor hissi şimdiden havada var. Kahvenize melodi, yolculuğunuza neşe katmak için stüdyodayız. Gününüz açık, enerjiniz yüksek olsun. Bir sebebi var kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra, geçemem senden bana sorma ve gördüğüm gibi. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatan, geri dönmemeyi çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıdığı Eyvallah isimli parçayla bugünlerde gündemde olan İkilem ekibi konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın tam ortasındayız. Pazartesinin ağırlığını geride bıraktık. Hafta sonuna ise birkaç adım daha yaklaştık. Şimdi kahveler hazırsa ses biraz daha açılsın ve güne güzel bir şarkıyla devam edelim. Çünkü bazen iyi bir gün için ihtiyacımız olan tek şey doğru şarkı, güzel bir enerji ve bugün güzel olacak diyebilmek. Şarkı yazarlığını müziğinin merkezine alan, aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan bir kadının hikayesini anlattı. Love Bombing'e kapılmayan, kendi değerini arayan ve kalbini değerli tutan bu kadın karakteri yaklaşık 2 aylık yazım sürecinde kendi yaşanmışlıklarından da izler taşıdığı Rüzgar'ın Kızı isimli parçasıyla hayranlarını karşılayan Feride Hilal Akın Küpe Efendi.

0: Süper FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545-740-1055.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Belki dışarıda hala yazın sıcaklığı var ama sabahların havasında artık başka bir his, başka bir başlangıç var. Yeni bir ay ve önümüzde değerlendirebileceğimiz yepyeni bir gün. Dün ne yaşandıysa yaşandı, bugün tertemiz bir sayfa açalım. Kendinize güzel davranın, kahvenizi yudumlarken yüzünüzde küçük bir tebessüm olsun. Biz de bugün o tebessüme biraz müzik, biraz sohbet ve bolca güzel enerji katalım. Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Batu Çaldır'ın imzası taşıyan ve Canavarlar isimli yepyeni single projesini de müzikseverlerin beğenisine sunan beste fabrikatörü Serdar Ortaç konuğumuz oluyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Kazaya karışan Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmazken Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Yeni Parti'nin üye sayısının 598 bine ulaştığını açıkladı. Emre ayrıca Yeni Parti'ye katılan belediye sayısının ise 252'ye yükseldiğini ifade etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen ilçe atamalar kapsamında 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun ilerlediğini savunarak düşmanın çökeceğinden şüphem yok diye konuştu.
2: Spor.
3: Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un teknik direktörlük koltuğu için gündemine Arda Turan ve Fatih Terim'i aldığı öne sürüldü. Galatasaray, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü transfer ettiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1,5 milyon euro ödenecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11 bin liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 33, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz öğleni gösteriyor. Çarşamba günü yarıladık. Bile haftanın tam ortasındayız. Yani tepe noktayı açtık. Hafta sonuna doğru inişe geçiyoruz. Yemek molasında olanlara afiyet olsun. Çalışanlara kolay gelsin. Gün ortası rehavetin üzerimizden atıyoruz. En enerjik şarkılarla modunuzu yükseltmeye geldik. Büyük ilgi gören yeni dijital projesi Gülden'e geldik kapsamında Bahadır Tatlıöz'le birlikte seslendirdiği Başlarım O Derdine isimli yepyeni şarkısını da yayımlayan 10 kişilik canlı orkestrasıyla ağırladığı konuk sanatçılarla hem sevilen şarkılarını düet yapan hem de onlar için ilk kez o bölümde seslendirilmek üzere özel şarkılar hazırlayan Gülden'e kulak veriyoruz. Çok...

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Mutlu çarşambalar, gün ortasından hepinize kocaman bir merhaba. Şöyle kısa bir mola verip derin bir nefes alma vakti geldi. Kahvenizi yudumlarken ya da trafikte seyrederken tempoyu biraz düşürüp ruhunuzu dinlendiriyoruz. Önümüzdeki yarım saat boyunca en güzel melodilerle yayındayız. Kulaklarınız bizde olsun. Enerjik ve akılda kalıcı sözleri sayesinde sosyal medya platformlarında özellikle TikTok ve Instagram'da kısa sürede viral bir akıma dönüşen sıradaki Gelsin isimli 3 şarkılık yepyeni Maxi Single çalışmasının son parçası olan Rock Tak Tak'ı da müzikseverlerle buluşturan Tekir bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: KPFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Küpe FM reklam.

Sonuna geldik bile, benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Eski ve yeni hitlerini harmanladığı geniş repertuarıyla konserlerine ara vermeden devam eden Mabel Matiz ve Umrum Dışı isimli parçasıyla günün geri kalan kısmında hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali öne çıkarken Putin Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Tekirdağ'da av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar avladıkları palamutlarla limana döndü. Tezgahlarda yerini alan palamutların tanesi 150 liraya satılmaya başlandı. Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Ziziyas, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma işbirliğinin Ankara'nın etki alanını Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar genişlettiğini vurguladı. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran'sa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı.
2: Spor.
3: Galatasaray Leipzig forması giyen Fransız stoper Bitşabu'nun kiralık transferi konusunda mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Barcelona Arsenal'dan Gabriel Jesus'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11 bin liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 33, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
2: Çeri. Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Bunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Çarpışmanın ardından geminin sadece 11 dakika içinde battığını belirten Uraloğlu, kayıp 10 Türk personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin Yunanistan'ın Ege adalarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a dikkat çeken bir çağrıda bulunarak girdiği bu yanlış yoldan dönmeli dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan Gökçek, Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporunda küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlama hedefine ulaşamayacağı resmen kabul edildi. Rapora göre en iyimser senaryo 1.8 derecelik ısınma, ancak onun için de küresel emisyonların 100 yıl ortasında net sıfıra indirilmesi gerekiyor.
2: Spor.
3: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı. Konya Spor bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Mustafa Muhammed'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Mısırlı golcü yeşil beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11.000 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 33, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
6: Bir reklam.
7: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
6: Bir reklam.
0: Küpe FM reklam.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM reklam.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Otocenter Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu nükleer santrali öne çıkarken Putin Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Tekirdağ dav yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar avladıkları palamutlarla limana döndü. Tezgahlarda yerini alan palamutların tanesi 150 liraya satılmaya başlandı. Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Ziziyas, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma işbirliğinin Ankara'nın etki alanını Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar genişlettiğini vurguladı. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran'sa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı.
2: Spor.
3: Galatasaray Leipzig forması giyen Fransız stoper Bitşabu'nun kiralık transferi konusunda mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Barcelona Arsenal'dan Gabriel Jesus'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11 bin liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 33, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kapı FM'den iyi günler. Bugün 2 Eylül Çarşamba, hafta ortasında birlikteyiz. Tuğba Yurt'la başlayacağız. Bugün Tuğba Yurt'un doğum günü. 2 Eylül'de Tuğba Yurt gibi doğan herkese mutlu yıllar diliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her...

0: Her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarına bekliyoruz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küp FM reklam.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Alternatif müziğin kendine özgü dünyasını yıllardır sahneden dinleyicisine taşıyan adamlar yaz sezonunun finalini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde binlerce kişi şarkıların ortak hafızasında buluştu.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Kırklar Elinde bu yıl 17.si düzenlenecek yayla, bolluk, bereket, hasat ve bağ bozumu şenlikleri 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek şenlikler kapsamında sevilen sanatçı Çelik 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 22'de yayla meydanında sahne alacak.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe

Feride Hilal Ak'ın yeni teklisi Rüzgar'ın Kızı'yla listelere hızlı bir giriş yaptı. Bestesi Feride Hilal Ak'ın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkı dinleyicilerden tam not aldı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Çarpışmanın ardından geminin sadece 11 dakika içinde battığını belirten Uraloğlu, kayıp 10 Türk personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin Yunanistan'ın Ege adalarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a dikkat çeken bir çağrıda bulunarak girdiği bu yanlış yoldan dönmeli dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan Gökçek, Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporunda küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlama hedefine ulaşamayacağı resmen kabul edildi. Rapora göre en iyimser senaryo 1.8 derecelik ısınma, ancak onun için de küresel emisyonların yüzyıl ortasında net sıfıra indirilmesi gerekiyor.
2: Spor.
3: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı. Konyaspor bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Mustafa Muhammed'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Mısırlı golcü yeşil beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11.000 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli ve Çanakkale 33, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki müzik sektöründe tekelleşme yaşandığını savunarak Türkiye'deki konser organizasyonlarının azalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanatçı sektördeki tekelleşmenin geldiği noktaya dikkat çekerek kendi organizasyonunu yapmadığı sürece konserlerinin olmayacağını ifade etti.

0: Alper FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
0: Küpe FM reklam.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müzik dünyasının iki tanınan ismi Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasındaki polemik noter kanalıyla gönderilen ihtarname ile yargıya taşındı. Kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan Ferhat Göçer'e hukuki yoldan yanıt veren Sinan Akçıl, aralarında biri bana gelsin, vefası eksik yârim, kalp kalbe karşı derler ve kızım gibi popüler eserlerin yer aldığı şarkıların Göçer tarafından sahnede ve dijital platformlarda söylenmesini yasakladı.

0: Metropol FM reklam.
1: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan

0: Her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarına bekliyoruz.
1: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Edirne'nin Hafsa ilçesinde bu yıl 25.si düzenlenecek Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek festival kapsamında Kobra Murat, Aden, Başak Akıncı, Rubato, DJ Berkay Salas, Demet Aktaş ve Zara sahne alacak.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Kedi ve

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali öne çıkarken Putin Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Çarpışmanın ardından geminin sadece 11 dakika içinde battığını belirten Uraloğlu, kayıp 10 Türk personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni partinin üye sayısının 598 bine ulaştığını açıkladı. Emre ayrıca yeni partiye katılan belediye sayısının ise 252'ye yükseldiğini ifade etti. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İransa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı.
2: Spor.
3: Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un teknik direktörlük koltuğu için gündemine Arda Turan ve Fatih Terim'i aldığı öne sürüldü. Barcelona, Arsenal'dan Gabriel Jesus'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11 bin liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Radyonuz Küpe FM'den herkese merhaba. 2 Eylül 2026 Çarşamba hafta ortası ve ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Umarım her şey yolunda, keyifler yerindedir. Haftanın 3. iş günü belki birçoğumuz için oldukça yoğun geçti. Malum yaz aylarında ne yazık ki yangın haberleri hepimizi üzdü. Aslında yaz başında ve yaz ortasında pek bir şey yoktu ama bu orman yangınları belki de bugünlerde sıcaklar arttıkça riski de yükseltti ve bu orman yangınlarını duyuyoruz elbette. Yine İzmir, Kirazlı'da ve bir yandan da birçok yerde, Çanakkale'de de duymuştuk bu orman yangınlarını, Balıkesir'de de duymuştuk. Umarız tamamen kontrol altına alınır diyelim ve sözü Ayşe Hatun Önal ve Çodur'a bırakacağız sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. En iyi, en yeni müzik radyonuzda.

0: Ardından Tipe FM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuzun yanı başında Küpe FM'de en iyiler bize eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gün içerisinde ne kadar telefondan uzaklaşabiliyorsunuz acaba? Gün içinde kaç defa telefonumuzun ekranını açtığımızı hiç düşündünüz mü? Yani bildirim geliyor, bakıyoruz ve mesaj geliyor, bakıyoruz ama sosyal medyaya giriyoruz ve çıkıyoruz. Aslında nobofobi diye bir durum ortaya çıktı. Uzmanlar uyarıyor bu konuda. Telefona eğer çok bakıyorsanız nobofobi olmuş olabilirsiniz sizler de. Telefon artık hayatımızın neredeyse aslında her anında ama bazen gerçekten yapılacak en iyi şey telefonu bir kenara bırakıp karşımızdaki insanla sohbet etmek, edebilmek en azından. Şimdi biraz eski usul bir iletişime gidiyoruz. Mustafa Sandal'dan Geliversen Küpe FM'de. Keyifli dakikalar herkesim.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
10: Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. En iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler ve ilerlemeye devam ederken sırada bu defa Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman'ı bir araya getiren sahne. Evet, biraz kalabalık olacak belki ama o iki yabancı yıllar sonra yeniden üç yabancı tarafından ortaya çıktı. Yani Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan'a desteği verdi Teoman ve ilk defa tanıştığını da belirtiyor Tolga ile. Yine Zeynep Bastık'la da aslında çok fazla bir samimiyetleri yoktu ama Zeynep Bastık Teoman şarkısını seslendirmek benim için büyük bir onur, gurur dedi ve yaptı da. Hadi gelin Küpe FM'de kulak verelim. Haftanın 3. eve dönüş keyfinde iki yabancı radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: En iyileri haftanın 3. eve dönüş keyfinde radyolarınıza getirmeye devam ediyoruz. O en iyilerden biri de Küpe FM'de Tarkan olacak. Geçtiğimiz günde yine Muğla'da Marmaris'te harika bir konsere imza attı 29 Ağustos akşamında. Tarkan'ın yanı sıra yine Türk pop müziğinin önde gelen ismi Kenan Doğulu da aynı sahnedeydi sevgili dinleyiciler. Tarkan'la beraber aynı gece Marmaris'te oldular. Tarkan ve Kenan Doğulu aynı gece ilçede müzikseverlerle buluştular değerli dinleyiciler. Muğla Türk pop müziğine doydu diyebiliriz. Ama Küpe FM'de doyumsuzluk müzik anlamında devam ediyor. Zira 7/24 en iyi, en yeni müziği Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi 2012 yazına gideceğiz. 01 albümünde Ozan Çolakoğlu'nun elleriyle ve sihirli dokunuşuyla hazırlanan o projeden 01'den öne çıkan Aşk Gitti Bizden radyonuz Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi

0: 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
1: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
0: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
3: Küpe FM.

Şimdi sevgili dinleyiciler, eşimin telefonunu karıştırırsam o iş bitmiştir dedi. Kim o? Ünlü isim Seda Sayan. Hem magazin dünyasını hem de yine haberlerde de çok yer aldı bu olay. O yüzden biraz girmek de istedim buna. Tartışma da başladı. Evlilikte özel alan olur mu, olmaz mı diye sormak isteriz evli çiftlere. Telefon karıştırılır mı? Yani siz evli olmak da tabii başlı başına da yetmez. Yani sevgililik veya nişanlılıkta da eşinizin telefonunu kurcalar mısınız mesela sevgili dinleyiciler? Seda Sayan ben karıştırmam diyor. Yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Yani bakıldığı zaman görüşler birbirinden çok farklı olabilir şu anda sizlerden de. Kimi işte güveniyorsam telefonuna bakmam diyebilir. Kimi de şüpheleniyorsam mutlaka bakarım diyebilir. Aslında tartışmanın merkezinde değerli dinleyiciler telefon değil güven var bence. Yani güven varsa telefonu zaten karıştırmaya gerek yok. Güven yoksa da telefonu karıştırmak sorunu çözmüyor. Belki de en güzeli mutluluğun sırrını gerçekten de çok karıştırmamak değerli dinleyiciler. Ama bu tartışma bir türlü bitmek de bilmiyor tabii ki. Küpe FM'de müzik devam ediyor. Eve dönüş keyfinde Murat'ta Akıl Iç Radyonuz'da şimdi Sevda'nın Tadı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali öne çıkarken Putin, Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin son bilgileri paylaştı. Çarpışmanın ardından geminin sadece 11 dakika içinde battığını belirten Uraloğlu, kayıp 10 Türk personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni partinin üye sayısının 598 bine ulaştığını açıkladı. Emre ayrıca yeni partiye katılan belediye sayısının ise 252'ye yükseldiğini ifade etti. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran ise bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı.
2: Spor.
3: Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un teknik direktörlük koltuğu için gündemine Arda Turan ve Fatih Terim'i aldığı öne sürüldü. Barcelona, Arsenal'dan Gabriel Jesus'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 29 kuruş, 1 euro 55 lira 96 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 11 bin liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın 3. iş günü geride kalırken haftanın 3. eve dönüş keyfinde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Mehmet Ali ben, hepiniz tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ve sırada bu kez kulak vereceğimiz bir başka isim Teoman ve Zakkum olacak. Saat 3 ile bizlerle buluştular bugünlerde. Şimdi radyonuzda bizlerle keyifli dakikalar.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Alper FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
8: Chery.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
10: Müzik dünyasının en ileriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim. Yıllar sonrasında yeniden bir araya gelen ve grubu tekrar kuran Model grubuyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Model grubu bu cumartesi akşamında Bakırköy'lü müzikseverlerle İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. Benden de size söylemesi. En iyiler radyolarınızda, işte Model, işte Değmesin Ellerimiz.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Sevgili dinleyiciler, yapay zeka her zaman hayatımızda olmaya devam ediyor. Özellikle son bir yıldır daha da arttı bu ve yapay zekanın işte programları çıktığından beri ChatGPT, Gemini gibi programlarla beraber hepimizin en yakınında oldu artık. Onunla bazen dertleşiyoruz, konuşuyoruz ve bu noktada da 2026-2030 yapay zeka eylem planı gündeme geldi Türkiye'de. Yapay zeka artık sadece teknoloji şirketlerinin konuştuğu bir konu da değil efendim. Türkiye'de yapay zeka konusunda özellikle önümüzdeki 4 yılı kapsayan yeni bir dönem başlıyor. Yani 2030 yılına kadar yapay zeka eylem planıyla işte sanayiden sağlığa kadar, eğitimden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda yapay zekanın daha fazla kullanılması hedefleniyor. Yani bundan birkaç yıl sonra bugün yapay zeka kullanan sektörler diye sayabileceğimiz birçok şey olabilir ve bu bölümlerle de ilgili teknolojiler elbette olacaktır. Aslında biraz da mesele şu olabilir: yapay zekayı kullanmayı öğrenenler mi avantajlı olacak ileride, yoksa yapay zekayla birlikte yeni işler ortaya çıktığında ona ayak uydurabilenler mi? Bakalım, göreceğiz. Küpe FM'de şimdi eve dönüş keyfimizde uzun bir aradan sonra bir araya gelen Gülden ve Bahadır Tatlıöz'den Beni Yak radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM'de 2 Eylül 2026 Çarşamba akşamında sevgili dinleyiciler beraberdik. En iyiler ve en yenilerle radyolarınızdaydık. Ben Mehmet Ali. Artık noktalıyoruz ve son olarak Pamela İstanbul şarkısıyla burada olacak sevgili dinleyiciler. Onun özlenen ve eski çalışmalarından da birisi diyelim. Haftayı da ortaladık tabii. Önümüzde hala daha 2 gün var ama artık hafta sonuna da göz kırpmaya başladık. Yarın yeniden buradayız dediğimiz gibi eve dönüş keyfini noktalıyoruz. Güzel bir çarşamba akşamı, güzel bir sonbahar akşamı diliyorum hepinize. Küpe FM'de kalın.
1: Bir ortak geçmişimiz var.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın ortasına geldik. Güzel bir çarşamba günü. Haftanın ortası, hafta sonunun yaklaşması demek. Eylül ayında da hafta sonları daha bir güzel, daha bir serin ama hafif hafif serin. Yoksa Eylül ayı da yine diğer aylara nispeten sıcak geçen aylardan tabii ki. Ama seviyoruz Eylül'ü. Bekledik bekledik, sonunda geldi. İnşallah tüm beklediklerimiz böyle gelir diyorum ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Yeni biriyle Zeki Arkun ve Simge ile devam edelim. Geçen gün Rafet El Roman Spotify'da sahte yapay zeka sanatçılarının devri kapanıyor mu isimli haberi paylaştı. Ve bir an önce kapanmalı, bir daha asla müsaade edilmemeli, bari sanatı insanlara bırakın, makinelere değil demiş. Yani kendine göre haklı tabii, ancak ve ancak makinelerde güzel şarkılar yapıyorlar artık, herkes kendi şarkısını ses seçip yapabiliyor. Bilmiyorum, ben bu konuda ikilemdeyim. Sonuçta organik sanatçıları sevmeye ve dinlemeye devam edebilir. Onlara da şans verebiliriz ama sanatçılar da kendi adlarına tabii ki çok haklılar diyor. Efendim yeni biriyle devam ediyoruz.

Maskeli Balı dinleyeceğiz şimdi yeni türküden. Franz Kafka'nın lafı geldi aklıma. Gerçeğin farkına vardığımda kendimden utandım. Hayat bir kostüm partisiydi ve ben gerçek yüzümle katılmıştım diyor. Gerçekten de doğru. Bir maskeli balo olması söz konusu. Bayağı bir maskelerin olması söz konusu etrafımızda. Ama önemli olan tabii ki maskesiz bir şekilde yaşayabilmek diyeceğim de. Bazı yerlerde, bazı durumlarda hayat içerisinde tabii ki takındığımız belli maskeler olabiliyor. Yeter ki çok şaşırtan ve insanların hayatlarını değiştiren, ortamı karıştıran maskeler olmasın. Yoksa tadında tuzunda olması gereken maskeler olabilir yani. Ve maskeli balo.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas gerçekten

0: gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarına bekliyoruz.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Ajda Pekkan var sırada. Bu kez anlatmıyorum, şahsen söylüyorum. 11 Eylül'de Harbiye'de sizlerle şahsen ben diye de şahsen ben kısmını büyük harflerle yazmış sayfasında. Stüdyoda çalışmaları var. Belli ki yeni şarkısı da geliyor. 11 Eylül'de Harbiye'de büyük bir ihtimalle duyacağız yeni şarkıyı. Ama şimdi ne dinleyelim Ajda Pekkan'dan? Yakar geçerim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak

0: incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe FM.
8: Murat Dalkılıç'la 40 yılda bir gibisinde devam edeceğiz şimdi. Murat Dalkılıç geçen gün bir itirafta bulunmuş. Oyunculuk kariyerimi bedava oynayarak yaktım diyor. Evet, bedava işler biraz fazla yapılınca tadı kaçıyor. Ondan sonra siz hep bir bedava insan olarak kalabiliyorsunuz. Ya tabii ki işin o konuda tiye alması bir yana var öyle şeylerde. Hayatta şimdi o konu derin de. Ne zaman yaptı acaba böyle bedava oyunculuk? Sevdiği sanatçı dostlarının belki filmlerinde, dizilerinde falan. Ama bence müzikte devam etsin. Bunun ameliyatları da bitti. Onu daha çok göreceğiz sahnelerde. Ve işte Murat Dalkılıç'la devam ediyoruz.

Manifest var sırada, daha iyi diyecekler. Menajerleri tutuklandı, Manifest konser verdi demişler. Menajerleri tutuklanabilir. Tabii ki konser verilecek. Onca insan bilet almış. Böyle şeyler ülkemizde olabiliyor haliyle. Başka ülkelerde de olabiliyor. O sanatçıların sahneye çıkmasına, çıkmamasına bir sebep değil. Ama tabii ki haber yapmak için çok güzel bir bahane. Hemen de böyle bir haber yapmışlar. Manifest sahnede fırtınaları estirmeye devam ediyor. Ve daha iyiyle devam ediyoruz.

0: Tepe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Semicenk'le gözlerimden gözlerine ile devam edelim. Yağmur dinlemedi. Tosya yıkıldı diyorlar. Konserdeydi. Binlerce kişi de konserine eşlik etti. Tabii ki yağmur çamur dinlemeyecek. O kadar insan gelmiş orada. Ne kadar güzel. Sizi bekliyorlar. Siz de tabii ki sahneye çıkıyorsunuz. Onlarla birlikte coşuyorsunuz. Semicenk de zaten tam böyle sevilen isimlerden bir tanesi. Ve işte Semicenk gözlerimden gözlerine.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Sezen Aksu'dan Seni Yerler dinleyeceğiz şimdi. Ve Ne istersen Ye diye bir haber gördüm geçen gün. Çok hoşuma gitti. Diyor ki koşu bandını icat eden 54'ünde öldü. Jimnastiği icat eden 57'sinde öldü. Dünya vücut geliştirme şampiyonu 41'inde öldü. En iyi futbolcu Maradona 60'ında öldü. Ama efendim işte şu tavukçuyu icat eden 94'ünde. O çok sevilen çikolata kreması var bir tane. Onu icat eden 88'inde öldü falan. Tavşan hep zıplar ama 2 yıl yaşar. Kaplumbağa hiç egzersiz yapmaz. 200 yıldan fazla yaşar. O yüzden dinlen, rahatla, ye, iç, hayatın tadını çıkar diyor. Valla doğruluk payı olan kısımlar var ama vücut da tamamen yatmaya programlı değil. Biraz hareket edeceğiz. Yani hayvanlar nasıl biraz yemek yediklerinde hemen bir spor yapmaya çalışıyorlar. Biz de bir yürüyeceğiz arkasından ama çok abartmaya gerek yok diyorlar. O konuda çok haklılar. Çok abartılan sporlarda tabii ki zaten, eğer ki sporcu değilseniz çok mantıklı olmuyor. Ve bu kadar yemekten bahsettikten sonra Sezen Aksu ye ye ye çıtır çıtır

Enis Arıkan'dan dinleyeceğiz şimdi. Lafı mı olur? Fırtınalar estiriyor diyorlar şarkı. Vallahi estiriyor. Söz beste Eda Metin Özdürk'ü biliyorsunuz. Harika bir albüm yaptılar. Ve 1992 yılında Gökben'le tanıdık biz bu şarkıyı. Sonra Enis Arıkan kendine has yorumuyla yorumladı. Ve gerçekten de güzel klibi falan da var. Melis İşiten var klipte. Metin Özdürk'ü var. Zaten Enis Arıkan sevilen kişilerden biri, oyunculardan biri. Çok da yetenekli. Lafı mı olur dinliyoruz Enis Arıkan'dan.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz Fabrikası

0: ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
1: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
3: Küpe FM.
4: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Efendim bense her zaman olduğu gibi yarın akşam yine burada Küpe FM'de sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 4

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın geride.